olması gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kaldırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar...

derken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce, sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Günaydın.
1: Radyo Gündem 92.8.

나는

0: kamuoyu duyurur.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Tanıtıcı reklam. Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
3: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar başlıyor.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında faaliyet

0: Aragaz.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.

eğlencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.

binasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
2: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
4: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
0: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
5: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
6: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B Çorlu Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Kervancı İnşaat katkılarıyla

tanıtıcı reklam. Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir

0: sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
0: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaçdemir.com. 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
2: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
3: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
4: Çorlu'nun Arçelik, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 80 46.
5: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.

0: kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Oh.

0: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali. Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36. Başkent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
3: Reklamları dinlediniz.

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69. Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ile hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve döküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız. İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
3: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Sover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Bayanlar, baylar, günaydın. Handan'la Express başlıyor.
2: Express. 80'ler, 90'lar, milenyum şarkıları. Radyo gündemde.

Radyomuza bugün de valla enerji en yüksek şarkı, ünlü şarkı ilan ediyorum 90'ların. Levent Yüksel'le 90'lar yolculuğumuzun startını verdik. Günaydınlar, 27 Ağustos tarihler ve burası bölgenin en çok dinlenen frekansı Radyo Gündem. Doğru frekansa doğru programdasınız. Handan Express'te 90'lar yolculuğundasınız her perşembe. Her salı perşembe olduğu gibi biliyorsunuz. O zaman Etik OSGB katkılarıyla ilk saatimizin startını veriyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
1: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim. Hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Başkent Yapı Nalbur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87

alanlarında tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında faaliyet gösteren

0: Aralık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
3: Reklamları dinliyoruz.

0: Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com 80'ler 90'lar milenyum şarkıları. Radyo gündemde.
3: 90'lar yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarını yeni açmış olan herkeslere bir kez daha günaydınlar. Uyandık mı? Uyanmadıysak radyonun sesini biraz daha açıyoruz. Çünkü harika 90'ların en hareketli çalışmalarını seçtim sizler için.

0: yanıltıcı reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir

0: hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
1: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion, Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari sadece 90 seçkin daire.

0: 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
4: Reklamları

0: katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetinemeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.

2000'li yılların başında çıkan şarkıları da yayınlıyorum biliyorsunuz 90'lar programında. Ve bu şarkının anısı bende vardır. İnanılmaz istek aldığım bir şarkıydı o yıllarda. 2000'li yılların başında Sadık Karan bir çıkış yaptı bu şarkıyla. İnanılmaz istek almıştım. Ya inanılmazdı ya. Böyle bir rekor yoktu diyordum. Ve bir Roberto Ma şarkısı, işte Beyaz ve Sen aynı şekilde o rekorlardan. İşte ne bileyim aklıma gelenler geldikçe söylerim ama bu şarkıyı hatırlıyorum. Şöyle hatırlatayım istedim 90'lar programında. Hala da çok güzel ve Sadık Karan aslında bu şarkının cover'ını da yapmıştı. 90'lar yolculuğundayız. Tekrar tekrar radyolarını yeni açmış olan herkeslere bir kez daha günaydınlar. Hoş geldiniz diyelim. Şimdi tatilden yorgun dönüyorsanız, daha da yorgun dönüyorsanız nedeni neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel tatil baskısı. Şimdi tatilin mutlaka verimli, eğlenceli, kusursuz geçmesi gerektiği düşüncesi kişinin üzerinde fark edilmeyen bir baskı oluşturabiliyor. O yüzden böyle bir daha tatil sonrası sendromu yaşıyoruz ya, yorgun tatil sonrası mükemmel tatil baskısıymış yaşadığımız. Öyle beklentiyle gidiyoruz çünkü. Aslında otelleri ben hiç mantıklı bulmuyorum. Neden derseniz yani o sabahın köründe o kahvaltıya yetişme telaşı, işte havuzda plajda ya da işte şezlong kapma yarışı, havlu atma yarışı, ay nefret ediyorum o durumda. Yani o telaş olmasa, böyle bir rahat olsa.

çalışma temposuna uzun süre maruz kalan kişilerin bedenleri tatilde olsa bile zihinleri aynı hızla çalışmaya devam edebiliyor tatillik günlerinde. Gevşemekte zorlanmak, sürekli bir işle meşgul olma ihtiyacı hissetmek veya hiçbir şey yapmadığında suçluluk duymak bu nedenle ortaya çıkabiliyor demiş uzmanımız. Zihnin günlük hayatın hızlı temposundan çıkmasının zaman alabileceğini belirterek dinlenmenin zaman kaybı değil beden ve zihnin yeniden denge kurmasını sağlayan temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulamış uzmanımız. Sosyal medyada paylaşılan kusursuz tatil görüntüleri kişilerin kendi deneyimlerini yetersiz bulmasına neden olabiliyor. Başkalarının lüks otellerde, kalabalık eğlencelerde veya farklı şehirlerde çekilmiş fotoğraflarını görmek kişinin kendi tatilinden aldığı keyfi de azaltabiliyormuş. Oysa sosyal medya çoğunlukla yaşamın yalnızca en güzel ve en özenle seçilmiş anlarını yansıtıyor biliyorsunuz. Dinlenmek bazı kişiler için yeni yerler keşfetmek anlamına gelirken bazıları için de kitap okumak, sakin vakit geçirmek veya hiçbir plan yapmadan günü geçirmek anlamına da gelebiliyor. Bazıları için sadece uyumak anlamına geliyor mesela. Hani tatil benim için uykudur diyorlar. O yüzden tatil programının her saatini aktivitelerle doldurmak, dinlenme fırsatını da sınırlayabiliyoruz. O yüzden de bu mükemmel tatil baskısından dolayı da tatilden daha yorgun dönebiliyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
3: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.

0: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
2: Reklamları dinlediniz.

0: ve katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.
4: Bu şiiri kesemezdim. İlk saatin son konuğu Yıldız Silbe. Dayan yüreğimle noktalıyoruz. Etik OSGB katkılarıyla birazdan ikinci saatinde yine 90'ların en sevilen çalışmalarıyla burada olacağım.

0: duyuyorum.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek

0: İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Çorlu'nun yine prestijli lokasyonunda Emlak Konutları Merkezi'nde TK İnşaat'tan yepyeni bir proje Belen Apartmanı. 0545 209

Yani her ayrıntı sizin rahatınız düşünülerek tasarlanmış. Yüksek taşımaya hazır. Yani hayali kurduğunuz eve kavuşmak için uzun süre beklemenize de gerek yok. Kaliteli yaşamı, doğru lokasyonda, güvenilir bir projeyle buluşturan Belen Apartmanı hakkında detaylı bilgi istiyorsanız şayet 0545-209-8954 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Ya da KK Atire Proje Instagram hesabını takip edip...

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
3: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde. Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541-599-0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
4: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282-654-5445 www.etikosgb.com. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544-576-1780. 0544-576-1780.
6: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 2608.
0: Reklamları

0: İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistik mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

Biliyorsunuz Serdar Ortaç şarkılarını birçok popüler isim seslendirmişti. Onlardan bir tanesi Sakiler grubuydu ve bu şarkıyı seslendirmişlerdi o albümde. Ve dün akşam böyle aldığımız habere göre Sakiler grubu yollarını ayırmış. Dağılmışlar açıkçası. Hepsi bir yere dağılmış. Artık bilemiyoruz ayrı ayrı albümler nasıl gelir onu da o zaman göreceğiz. Hayırlı olsun diyelim. Sakiler yok artık. Devam ediyoruz ve TK İnşaat katkılarıyla az önce de dinlediğiniz Altura projesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii ki TK İnşaat'ın en prestijli projelerinden bir tanesi butik lüksün yeni adı Altura. Sadece 8 aile özel olarak tasarlanan 4+1 müstakil girişli villalar, havuz keyfi, yerden ısıtma konforu, şömine sıcaklığı, kış bahçesinin huzuru aynı çatı altında buluşuyor. Kalabalıktan uzak ama hayatın tam merkezinde her detayı özenle düşünülmüş, her metrekaresi ayrıcalık hissi veren bir yaşam Altura. 0545-209-8954 TK İnşaat İrtibat telefon numarası, arayın hemen bilgi alın ya da TK Altura Proje Instagram hesabını takip edin, oradan da tüm projeleri inceleyin.

Yabancı reklam. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 5359. 0532 399 5359.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
2: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu için

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıda ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

Yavaş yavaş ikinci saatimizin sonlarına da yaklaşıyoruz. Hemen TK Plaza'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz konutlardan bahsettim, işte Belen Apartmanı'ndan bahsettim size, Altura projesinden bahsettim sizlere. Şimdi de evden çıkıyoruz, biraz da iş konuşuyoruz. İşinizi büyütüyorsanız tabii adresiniz de çok önemli olmalı. TK İnşaat'ın yeni projesi TK Plaza iş dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Merkezi konumuyla özellikle ofis ve profesyonel kullanım için tasarlanan 63 metrekarelik modern ofisleriyle dikkat çekiyor. Üstelik iş hastanesinin hemen karşısında, ulaşımı kolay ve gerçekten tam görünür bir noktada. Yani iş yeriniz biliyorsunuz sadece çalıştığınız yer değil, müşterinizin de sizi ilk gördüğü yer. O yüzden adres gerçekten çok önemli. Kendi ofisinizi açmayı, işinizi büyütmeyi ya da geleceğe yatırım yapmayı düşünüyorsanız TK Plaza'yı mutlaka görmelisiniz. TK Altre Proje Instagram hesabına girin ve TK Plaza projesini inceleyin ya da 0545-209-8954 numaralı telefonu arayın. Hemen oradan TK Plaza ile ilgili bilgi almak istiyorum değil.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım Sanayi Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında

0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35. Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
0: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistik mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

Nasıl güzel bir Yıldız Tilbe bestesi bu. O yıllarda İbrahim Tatlıses bile seslendirmişti bu şarkıyı. Tabii ki Deniz Seki'den dinledik. Yıldız Tilbe de muhteşem seslendiriyor. Aslında Yıldız Tilbe radyolara servis edilmedi versiyon ama çok çok iyi olurdu diye düşünüyorum. Keşke gelse. İkinci saatimizin son konuklarından da şimdi çok efsane bir şarkı. Yine çok çok istek aldığım bir şarkıyla devam edeceğim. Bu şarkı hala çok seviliyor. Ve gerçekten inanılmaz derecede istek aldığım yine bu bir şarkıydı. Şarkıydı o yıllarda, 2000'li yılların başından bahsediyorum. Melih Görgün, 14 Bahar'la TK İnşaat katkılarıyla bu saatimi noktalıyorum. Projeleri kaçırdıysanız, duymadıysanız benden şahit. TK Altre Proje Instagram hesabını takip edin ve oradan projeleri inceleyin ya da 0545 209 8954 numaralı telefonu arayarak bilgi alın.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir.

0: Dünya Met Güzellik Merkezi katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59. Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
0: Uzman klinik psikolog Burcu Averi, hafta içi 18-22, cumartesi günü 17-22, pazar günü 13-18 saatler arasında hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-673-7373, Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Çorlu'nun Arçeli, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 8046.
3: Oh.

0: Başkent Yapı Nalbur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
3: Reklam.

0: Hot Saat Hit
1: Dünya Met Güzellik Merkezi katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
3: Devam ediyoruz. Dünya Med Güzellik Salonu katkılarıyla programımıza. Lazer epilasyon düşünüyorsanız Dünya Med'de ücretsiz kıl analizi yapılıyor. 4 farklı lazer teknoloji sunuyor sizlere. Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5'te hizmet veriyorlar.

0: tanıtıcı reklam.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi, ödüllü kalıcı makyaj uzmanımızla kaş dudak renklendirme, dip liner ve eyeliner uygulamaları, ilk görüşme ve ön çizim ücretsiz, doğal, kalıcı ve yüzüne özel tasarımlar. Dünya Met Güzellik Merkezi'ne uğra, farkı yerinde gör. Randevu için 652-54-35, Çorlu Heykel Meydanı, YÖN AVM yanı kat 5.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
0: Reklamları

cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.

Bir aralar işte 90'larda bu şarkıları ezberlemeye çalışıyordum. Hepsini ezbere biliyorum ya. Şimdi bakıyorum. Geçmişteki bütün şarkıları teker teker söylüyorum ama yeni şarkıların hiçbirinden hiçbir şey anlamıyorum. Siz de benim gibi misiniz? Yeni nesil şarkılar çok anlamsız değil mi? Kızmayın bana. Ama valla en güzel 90'lar. Dünyamet katkılarıyla, Dünyamet Güzellik Salonu katkılarıyla tüm uzumuza devam ediyoruz. Kalıcı makyajda da iddialılar biliyorsunuz. Ve ilk görüşmede ön çizim ücretsiz. Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5'te hizmet veriyorlar.

0: tanıtıcı reklam.
1: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı,

muhteşem değil mi şarkı? Mirkelam aslında her geceyle çıkış yaptı ama albümde, diğer albümlerin en sevdiğim çalışmalarındandır. Eğlenceli, böyle mizahi buluyorum. Böyle karikatür gibi değil mi şarkıları? Çoğu.

günde 90'lar yolculuğumuzun sonuna geldik. Dünya Med katkılarıyla noktalıyorum son saatimi ve programımı. Yarın haftanın son iç günü saatler 9'u gösterdiğinde tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri.

0: vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
0: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Nilland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Nilland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Nilland, eğlencenin en masalsı hali.
2: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
2: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

0: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
3: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
4: Reklamları dinlediniz.

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri, Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: Öz Bafra

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
4: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
5: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim, hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 80 46. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: İkinci El Plazası'yla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
2: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran

0: sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapısurokulları.com. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59. Askent Yapı Nagur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC, tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Silver Home'da fırsat günleri başladı. Kimse mobilyasız kalmasın. Bu fiyatlarla bu kalite kaçmaz. Üstelik elden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla. Silver Home. Adres Kemalettin Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533-246-0059.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544-853-0189. 0544-853-0189.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
4: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
5: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 4632.

0: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
4: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım Sanayi Hayvan

0: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
1: Askent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
4: Çorlu'nun Arçelik, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 8046.

0: Üstelik elden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla. Silver Home, adres Kemalettin Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533-246-0059.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Dekol Cam'der sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.

0: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 2608.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Reklamları dinlediniz.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gün.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman

vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
0: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland. Eğlence.

0: ile hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız. İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazımiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
3: Askent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
4: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim, hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başında.

0: Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü Evden Eve Nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780, 0544 576 1780.
1: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu, Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.

0: projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Zeki, bir şey soracağım ya. Müsait değilim. Ne demek oluyor tam olarak?

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her güç

0: Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve Hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri.

0: hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstil ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
2: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 4632.

anlatıyor. Tekirdağ Tarım Sanayi Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu alanında tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında

0: En sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
2: Özel Duru Çocuk Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur okullarında erken

0: dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404. Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
4: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
5: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
6: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
7: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
8: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Semra Akan her çarşamba günü 15-20 saatler arasında Menopoz Polikliniği ile hizmet vermektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 dahili 406 407 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Başkent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220

dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu için

0: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten yazın en serin fırsatları. 12.000 BTO, 18.000 BTO, 24.000 BTO inverter split klimalarda net 10.000 TL indirim, hızlı teslimat, hızlı kurulum. Yazın son fırsat klima kampanyası Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 2608.
2: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım Sanayi Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında faaliyet

0: mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
0: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündüz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
4: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
5: Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeni ile aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.

0: olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma

0: gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
2: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

0: buradayız.
1: Sober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tobergroup.com.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçı 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
0: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. Hezere Motors artık Hezere Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki Hezere. Hezere Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Reklamları dinledin.

0: dinlersiniz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
1: Kulak burun boğaz hastalıkları kliniğimizde geniz eti ve bademcik ameliyatları yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Tanem.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 42 59.
1: Silver Home'da fırsat günleri başladı. Kimse mobilyasız kalmasın. Bu fiyatlarla bu kalite kaçmaz. Üstelik evden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik evden taksit imkanıyla. Silver Home. Adres Kemalettin Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533 246 çift 050.
4: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım Sanayi Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

0: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Başkent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC, tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
4: Reklamları dinleyelim.

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo İstasyonu. Radyo Gündem.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hastanemizde yeni doğan bebek ve çocuk sünneti yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçı 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80. 0544 576 17 80.
3: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
4: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
5: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: radyoda işine de bu radyoda işine de bu radyoda işine değer veren müşterilerimiz işine değer veren müşterilerimizin işine değer veren müşterilerimizinden müşterilerimizinden müşterilerimizinden müşterilerimizinden müşterilerimizin reklamlarından müşterilerimizin reklamlarından müşterilerimizin reklamlarından müşterilerimizin reklamlarından müşterilerimizin reklamlarından müşterilerimizin reklamlarını dinleyen müşterilerimizin reklamlarını dinleyen müşterilerimizin reklamlarını dinleyen müşterilerimizin reklamlarını dinlemin reklamlarını dinlemin reklamlarını dinlemin reklamlarını dinlemin reklamlarını dinlemekin reklamlarını dinlemektesin reklamlarını dinlemektesin reklamlarını dinlemektesin reklamlarını dinlemektesiniz reklamlarını dinlemektesiniz reklamlarını dinlemektesiniz reklamlarını dinlemektesiniz reklamlarını dinlemektesiniz reklamlarını dinlemektesiniz
1: reklam.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ.
3: Bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion, Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
4: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini

0: 0013 72 68. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi, Belediye Kültür Merkezi, Nikah

0: dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
1: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: seni.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
4: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 5359. 0532 399 5359.
5: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
6: Askent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC, tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
7: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul

0: katmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
2: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 2311.

0: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
1: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaçdemir.com
2: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: Otomotiv. Dokar Otomotiv. Doğru seçim, doğru adres. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye'nin en iyi radyo istasyonu.
7: Radyo Gündem.
8: Radyo Gündem.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Başkent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC, tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
3: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Her gün İngilizce, klinik psikolog desteği, veli atölyeleri, Almanca, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, satranç, dans ve depreme dayanıklı müstakil binamızla çocuklarınız emin ellerde. Erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. Özel Bilgi Kulesi Anaokulu. Rumeli Mahallesi Bulutlu Sokak No 13 Çorlu'da. Telefon 0533 949 4259.
5: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayra bulu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
6: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Tarımın, teknolojinin ve üretimin kalbi Tekirdağ'da atıyor. Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 1-5 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, tarım sanayi, gıda teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı tarım, tohum, gübre, fidan ve alternatif enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi, Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan

0: Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık Özlem Zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 26 08.
2: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonu

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45. www.etikosgb.com.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
4: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
2: Çorlu'nun Arçeli, Çetinler Arçelik mağazasına özel iPhone 17 256 GB 82.499 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 114.000 TL, 17 Pro Max 256 GB 128.000 fiyatlarıyla 12 aya varan ödeme seçenekleriyle sadece Çetinler Arçelik mağazasında. Çetinler Arçelik, Çorlu'da PTT Şube yanı Gaziler Parkı karşısında. 30 yıldır aynı yerinde. 0282 653 80 46.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
5: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
6: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
0: Reklamları

0: Kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

diken alardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.

0: Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız. İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com. Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor. Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazımiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
3: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
4: Özel Duru Çocuk Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
0: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
5: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve Karadeniz döneri, kilo usulü ızgara, sütlaç ve hayrabolu tatlısı ve daha fazlasıyla 28 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm halkımızı bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz. İş yerlerine toplu sulu yemek servisimiz vardır. Öz Bafra Karadeniz pidecisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
6: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri.

0: sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te, telefon 0282 650 01.

Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı

0: zamanında teslimat. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
1: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
0: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.

0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
2: Reklamları dinlediniz.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem.

müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

yokmuş gibi, hiç yaşanmamış gibi, hiç yoksun gibi yapmak zorundayım sanırım.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.